gürü sarıl dencinde ne çeligirin odun taldan mıngın çağa honnil sürüge mürrümdala şiğin alayasın sürgü şandoğun acil tay cüthillik tay hıncıgın ne haydası uyudası varsa sana hadı hiçin arayar çimkiri oldu yamma sürüge çeliğin girafışın bilcesin hattun ayında sutsatı gül